Haber, müzik, kültür sanat, yerel ve bölgesel gündem, son dakika gelişmeler, hepsi ve daha fazlası Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te.

0: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Yalçın abi merhaba. Nereye böyle?
6: Bizim tarlada tarihi eser varmış. Onu çıkarmaya gidiyoruz.
5: Peki bunun suç olduğunu bilmiyor musun?
6: Kimse görmez. Hadi gidelim.
5: Olur mu? Kültür varlıkları devlet malı. Buna hakkın yok.
6: Ben anlamam. Sen karışma.
5: Kültür varlıklarını korumak hepimizin sorumluluğu. Hem hapis ve para cezası var bu yaptığının.
6: Sen karışma dedim.
5: Alo. Jandarma karakolu mu? Bir ihbarda bulunmak istiyorum.
7: Bu coğrafyada yer alan kültür varlıkları hepimizindir ve bizlere emanettir. Lütfen onlara sahip çıkalım. Suça ortak olmayalım.

haber, müzik, kültür sanat, yerel ve bölgesel gündem, son dakika gelişmeler, hepsi ve daha fazlası Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te.

0: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi katıldığı bir televizyon programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Çiftçi, terörsüz Türkiye'de sürecin akamete uğramaması için sahayı gözetim altında tuttuklarını söyledi. Terörsüz bölge hedefi kapsamında yürütülen çalışmaları anlattı. Bakan Çiftçi, yeni nesil suç örgütleriyle ilgili hepsini yakalayıp bir şekilde adalete teslim edeceğiz dedi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Sakarya Gaz sahasında Osman Gazi Yüzer üretim platformunun göreve başlamasıyla ikinci fazın tamamlanacağını belirterek, ikinci fazda bir 10 milyon metreküp daha, yani bir 4 milyon hanenin ihtiyacını, doğalgaz ihtiyacını karşılayacağımız üretimi bu Yüzer üretim platformunda yapacağız. Dolayısıyla 8 milyon hanenin ihtiyacını inşallah kendi gazımızla sağlamış olacağız. Bu Yüzer üretim platformunun yıllık 3,5 milyar dolarlık ekonomimize bir katkısı olacak dedi. Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atama kararlarına göre Türkiye İstatistik Kurumu Başkan Yardımcısı Furkan Metin görevden alınırken boşalan başkan yardımcılığına Cihat Erce İşbaşar getirildi. Ayrıca karara göre Emniyet Genel Müdürlüğü'nde çok sayıda il emniyet müdürünün görev yeri değiştirildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, KADEM ve Türksel İşbirliği ile hayata geçirilecek kadınlar için yapay zeka ve dijital güçlenme eğitim programı kapsamında kadınlara yapay zeka, dijital güvenlik, dijital ebeveynlik ve akıllı ev yönetimi gibi alanlarda eğitim verilecek. Program ilk aşamada 7 pilot ilde başlayacak ve 81 ilde yaygınlaştırılacak. Kocaeli merkezli 7 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 32 şüpheliden 25'i tutuklandı. Şüphelilerin hesaplarında ise 460 milyon 73 bin 80 lira para trafiğinin tespit edildiği bildirildi.
1: Spor.
0: Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında evinde konuk ettiği Fransız ekibi Marsilya'yı 4-1 yendi. Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor'un Galatasaray'ı konuk edeceği karşılaşmada Batuhan Kolak düdük çalacak. Kolak'ın yardımcılıklarını ise İbrahim Çağlar Uyarcan ve Candaş Elbil üstlenecek. Dünya futbolunun devlerini buluşturacak 2027 İspanya Süper Kupası 2-6 Şubat tarihlerinde İstanbul'un ev sahipliğinde düzenlenecek. Real Madrid, Barcelona, Atletico Madrid ve Real Sociedad'ın kozlarını paylaşacağı turnuvanın finali 6 Şubat'ta Rams Park'ta oynanacak. Milli bilardocu Güzin Müjde Karakaşlı Kadınlar 3 Band Bilardo Dünya Şampiyonası'nda zafere ulaştı. Fransa'da düzenlenen Kadınlar 3 Band Bilardo Dünya Şampiyonası'nda milli sporcu Güzin Müjde Karakaşlı final müsabakasında Hollandalı rakibini 30-18'lik skorla mağlup ederek dünya şampiyonu oldu.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6812 lira 3 kuruş, Amerikan doları 48 lira 74 kuruş, euro 56 lira 1 kuruş, sterlin 65 lira 16 kuruş. Brent petrolün varil fiyatı 104 dolar 9 sent, bir bitcoin 76334 dolardan. Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 13.509 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz'le Muğla, Erzurum, Kars, Ardahan, Tunceli, Erzincan, Bingöl ve Muş çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Akdeniz'in kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının batı kesimlerde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek tahmin ediliyor.

0: acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
4: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi katıldığı bir televizyon programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Çiftçi, terörsüz Türkiye'de sürecin akamete uğramaması için sahayı gözetim altında tuttuklarını söyledi. Terörsüz bölge hedefi kapsamında

0: yürütülen çalışmaları anlattı. Bakan Çiftçi, yeni nesil suç örgütleriyle ilgili hepsini yakalayıp bir şekilde adalete teslim edeceğiz dedi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Sakarya Gaz sahasında Osman Gazi Yüzer üretim platformunun göreve başlamasıyla ikinci fazın tamamlanacağını belirterek, ikinci fazda bir 10 milyon metreküp daha, yani bir 4 milyon hanenin ihtiyacını, doğalgaz ihtiyacını karşılayacağımız üretimi bu Yüzer üretim platformunda yapacağız. Dolayısıyla 8 milyon hanenin ihtiyacını inşallah kendi gazımızda sağlamış olacağız. Bu Yüzer üretim platformunun yıllık 3,5 milyar dolarlık ekonomimize bir katkısı olacak dedi. Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atama kararlarına göre Türkiye İstatistik Kurumu Başkan Yardımcısı Furkan Metin görevden alınırken boşalan başkan yardımcılığına Cihat Erce İşbaşar getirildi. Ayrıca karara göre Emniyet Genel Müdürlüğü'nde çok sayıda il emniyet müdürünün görev yeri değiştirildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, KADEM ve Türksel İşbirliği ile hayata geçirilecek kadınlar için yapay zeka ve dijital güçlenme eğitim programı kapsamında kadınlara yapay zeka, dijital güvenlik, dijital ebeveynlik ve akıllı ev yönetimi gibi alanlarda eğitim verilecek. Program ilk aşamada 7 pilot ilde başlayacak ve 81 ilde yaygınlaştırılacak. Kocaeli merkezli 7 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 32 şüpheliden 25'i tutuklandı. Şüphelilerin hesaplarında ise 460 milyon 73 bin 80 lira para trafiğinin tespit edildiği bildirildi. Spor. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında evinde konuk ettiği Fransız ekibi Marsilya'yı 4-1 yendi. Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor'un Galatasaray'ı konuk edeceği karşılaşmada Batuhan Kolak düdük çalacak. Kolak'ın yardımcılıklarını ise İbrahim Çağlar Uyarcan ve Candaş Elbil üstlenecek. Dünya futbolunun devlerini buluşturacak 2027 İspanya Süper Kupası 2-6 Şubat tarihlerinde İstanbul'un ev sahipliğinde düzenlenecek. Real Madrid, Barcelona, Atletico Madrid ve Real Sociedad'ın kozlarını paylaşacağı turnuvanın finali 6 Şubat'ta Rams Park'ta oynanacak. Milli bilardocu Güzin Müjde Karakaşlı Kadınlar 3 Band Bilardo Dünya Şampiyonası'nda zafere ulaştı. Fransa'da düzenlenen Kadınlar 3 Band Bilardo Dünya Şampiyonası'nda milli sporcu Güzin Müjde Karakaşlı final müsabakasında Hollandalı rakibini 30-18'lik skorla mağlup ederek dünya şampiyonu oldu.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6812 lira 3 kuruş, Amerikan doları 48 lira 74 kuruş, euro 56 lira 1 kuruş, sterlin 65 lira 16 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 104 dolar 9 sent, bir bitcoin 76334 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 13.509 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz'le Muğla, Erzurum, Kars, Ardahan, Tunceli, Erzincan, Bingöl ve Muş çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Akdeniz'in kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının batı kesimlerde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

0: bazen en yeniler,
1: bazen eskiler,
0: ama en iyi.
2: Kaliteli müzik Radyo Kulübü'nde.
0: Bazen en yeniler, bazen eskiler, ama en iyi.
2: Kaliteli müzik Radyo Kulübü'nde.

haber, müzik, kültür sanat, yerel ve bölgesel gündem, son dakika gelişmeler, hepsi ve daha fazlası Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te.

0: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Müzeler, geçmiş ve gelecek arasında bağ kuran, tarihi eserlerin sergilendiği ve korunduğu mekanlardır. Ülkemizdeki müzeleri gezerek birçok medeniyete ait eseri yerinde görebilirsiniz. Müzelerimiz siz ziyaretçileri heyecanla bekliyor. Geçmişten bize miras kalan bu eserleri tanıyarak kültürümüze sahip çıkalım. Türkiye Cumhuriyeti, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü.
6: 95.5

0: mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Adalet Bakanı Akın Gürlek, sermaye piyasalarını manipüle etmeye yönelik işlemlere ilişkin yürütülen soruşturmalarda Fon Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin de aralarında bulunduğu toplam 20 şüphelinin tutuklandığını açıkladı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, güvenliğin sağlandığı her karış toprağın yeniden üretim yapan, yeniden can bulan bir toprağa dönüşmesi için kolları sıvadık. Çünkü biliyoruz ki kalıcı huzur ancak ekmeğini kendi toprağından çıkaran, kendi işinin, kendi geleceğinin sahibi olan bir halkla mümkündür, dedi. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada hakkında gözaltı kararı verilen koğuş arkadaşı Hasan Atilla Uğur, İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Uğur, Silivri Adliyesi'ne sevk edildi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında aralarında eski milli futbolcu Hasan Şaş, oyuncu Aras Bulut İğnemli, Afra Saracoğlu, Nilperi Şahinkaya, Melisa Şenolsun, gazeteci Yağız Sabuncuoğlu, şarkıcı Seyfullah Sağır'ın da olduğu 18 kişi gözaltına alındı. Hatay'ın Dörtyol ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgeye yangın söndürme ekipleri sevk edildi. Alevleri kontrol altına almak için çalışma başlatan ekipler yangının enerjisini büyük oranda düşürdü. Ekiplerin havadan ve karadan yangına müdahalesi devam ediyor. Spor. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında evinde konuk ettiği Fransız ekibi Marsilya'yı 4-1 yendi. Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor'un Galatasaray'ı konuk edeceği karşılaşmada Batuhan Kolak düdük çalacak. Kolak'ın yardımcılıklarını ise İbrahim Çağlar, Uyarcan ve Candaş Elbil üstlenecek. Dünya futbolunun devlerini buluşturacak 2027 İspanya Süper Kupası 2-6 Şubat tarihlerinde İstanbul'un ev sahipliğinde düzenlenecek. Real Madrid, Barcelona, Atletico Madrid ve Real Sociedad'ın kozlarını paylaşacağı turnuvanın finali 6 Şubat'ta Rams Park'ta oynanacak. Milli bilardocu Güzin Müjde Karakaşlı Kadınlar 3 Band Bilardo Dünya Şampiyonası'nda zafere ulaştı. Fransa'da düzenlenen Kadınlar 3 Band Bilardo Dünya Şampiyonası'nda milli sporcu Güzin Müjde Karakaşlı final müsabakasında Hollandalı rakibini 30-18'lik skorla mağlup ederek dünya şampiyonu oldu.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6812 lira 3 kuruş, Amerikan doları 48 lira 74 kuruş, euro 56 lira 1 kuruş, sterlin 65 lira 16 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 104 dolar 9 sent, bir bitcoin 76.334 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 13.509 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz'de Muğla, Erzurum, Kars, Ardahan, Tunceli, Erzincan, Bingöl ve Muş çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

hissettiriyor. Yağışların Doğu Akdeniz'in kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının batı kesimlerde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Haber.

haber, müzik, kültür sanat, yerel ve bölgesel gündem, son dakika gelişmeler, hepsi ve daha fazlası Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te.

mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 13. yargı paketi inşallah Ekim ayında meclise gelecek. Özellikle burada yargının hızlanması anlamında bir kısım düzenlemelere ihtiyaç duyuluyor. Biz vatandaşlarımızın makul süre içerisinde gecikmeksizin öngörülebilir şekilde adalet anlayışından yararlanmasını temenni ediyoruz. İnşallah yargılamalar kısa sürede sonuçlandırılacak dedi. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün son 12

0: Aylık savunma ve havacılık ihracatımız yaklaşık 11 milyar dolar seviyesine yükseldi. Türkiye, dünyanın önde gelen savunma ve havacılık ihracatçıları arasındaki yerini güçlendirdi. Şimdi tedarik zincirimizi derinleştirecek, kritik teknoloji ve malzemelerde bağımsızlığımızı güçlendirecek yeni bir aşamaya geçiyoruz, dedi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen 4 farklı soruşturma kapsamında İsrail vatandaşı şüpheliler tarafından yönetildiği belirlenen ve çağrı merkezi adı altında faaliyet gösteren şirketlere yönelik İstanbul ve Muğla'da operasyon düzenlendi. Forex ve kripto yatırım reklamlarıyla yabancı ülke vatandaşlarını yüksek kazanç vaadiyle dolandırdığı tespit edilen şebekeye yönelik 328 adrese düzenlenen operasyonda 191 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin 2 yılda 13 milyar liralık işlem hacmine ulaştığı, mağdurlardan elde edilen haksız kazancın ise 3 milyar dolardan fazla olduğu belirlendi. Sivas'ın Divriği ilçesinde 10 Eylül'den bu yana haber alınamayan 11 aylık Büşra Balıkçı için başlatılan geniş kapsamlı arama çalışmaları aralıksız sürüyor. Aralarında anne Elif ve baba Yusuf Balıkçı'nın da bulunduğu 6 şüphelinin tutuklandığı soruşturmada koruma altına alınan kardeşlerin ifadeleri doğrultusunda gözaltına alınan Mehmet K.'nin jandarmadaki işlemleri devam ediyor. Pakistan'ın Hayber Pahtunva eyaletine bağlı Kohat bölgesinde cuma namazı sırasında Emniyet Müdürlüğü yerleşkesindeki cami yakınlarında meydana gelen patlamada 15 kişi hayatını kaybetti, 50'den fazla kişi yaralandı.
1: Spor.
0: Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında evinde konuk ettiği Fransız ekibi Marsilya'yı 4-1 yendi. Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor'un Galatasaray'ı konuk edeceği karşılaşmada Batuhan Kolak düdük çalacak. Kolak'ın yardımcılıklarını ise İbrahim Çağlar, Uyarcan ve Candaş Elbil üstlenecek. Dünya futbolunun devlerini buluşturacak 2027 İspanya Süper Kupası 2-6 Şubat tarihlerinde İstanbul'un ev sahipliğinde düzenlenecek. Real Madrid, Barcelona, Atletico Madrid ve Real Sociedad'ın kozlarını paylaşacağı turnuvanın finali 6 Şubat'ta Rams Park'ta oynanacak. Milli bilardocu Güzin Müjde Karakaşlı Kadınlar 3 Band Bilardo Dünya Şampiyonası'nda zafere ulaştı. Fransa'da düzenlenen Kadınlar 3 Band Bilardo Dünya Şampiyonası'nda milli sporcu Güzin Müjde Karakaşlı final müsabakasında Hollandalı rakibini 30-18'lik skorla mağlup ederek dünya şampiyonu oldu.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6812 lira 3 kuruş, Amerikan doları 48 lira 74 kuruş, euro 56 lira 1 kuruş, sterlin 65 lira 16 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 104 dolar 9 sent, bir bitcoin 76.334 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 13.509 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz'le Muğla, Erzurum, Kars, Ardahan, Tunceli, Erzincan, Bingöl ve Muş çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Akdeniz'in kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının batı kesimlerde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek tahmin ediliyor.

0: Sihir 1-2.
1: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
5: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
6: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

Sen bir anka kuşusun, ben tek bir akıbı. Akıp gideriz gecede, dudak

Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. İstanbul Havalimanı 4. pist ve ilave yatırımların açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bizim tek bir sevdamız var. Türkiye olarak dünya haritasında çok stratejik bir konumda yer alıyoruz. 67 ülkeye 1,5 milyar insana sadece 4 saatlik bir uçuş yapıp ülkemize kolayca gelinebiliyor. Sahip olduğumuz bu konumun sunduğu

0: Avantajları milletimizin lehine değerlendirmeye gayret ediyoruz dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, İsrail bağlantılı uluslararası dolandırıcılık şebekesine büyük darbe vurduk. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde teknoloji ve finans sistemini suçun aracı haline getiren ulusal ve uluslararası suç yapılanmalarıyla mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz dedi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen 4 farklı soruşturma kapsamında İsrail vatandaşı şüpheliler tarafından yönetildiği belirlenen ve çağrı merkezi adı altında faaliyet gösteren şirketlere yönelik İstanbul ve Muğla'da operasyon düzenlendi. Forex ve kripto yatırım reklamlarıyla yabancı ülke vatandaşlarını yüksek kazanç vaadiyle dolandırdığı tespit edilen şebekeye yönelik 328 adrese düzenlenen operasyonda 191 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin 2 yılda 13 milyar liralık işlem hacmine ulaştığı, mağdurlardan elde edilen haksız kazancın ise 3 milyar dolardan fazla olduğu belirlendi. Sivas'ın Divriği ilçesinde 10 Eylül'den bu yana haber alınamayan 11 aylık Büşra Balıkçı için başlatılan geniş kapsamlı arama çalışmaları aralıksız sürüyor. Aralarında anne Elif ve baba Yusuf Balıkçı'nın da bulunduğu 6 şüphelinin tutuklandığı soruşturmada koruma altına alınan kardeşlerin ifadeleri doğrultusunda gözaltına alınan Mehmet K.'nin jandarmadaki işlemleri devam ediyor. Yükseköğretim Kurulu üniversitelerden 2026-2027 eğitim öğretim yılı açılış törenlerinde ve ilk derslerinde terörsüz Türkiye hedefinin işlenmesini istedi. Spor. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında evinde konuk ettiği Fransız ekibi Marsilya'yı 4-1 yendi. Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor'un Galatasaray'ı konuk edeceği karşılaşmada Batuhan Kolak düdük çalacak. Kolak'ın yardımcılıklarını ise İbrahim Çağlar Uyarcan ve Candaş Elbil üstlenecek. Dünya futbolunun devlerini buluşturacak 2027 İspanya Süper Kupası 2-6 Şubat tarihlerinde İstanbul'un ev sahipliğinde düzenlenecek. Real Madrid, Barcelona, Atletico Madrid ve Real Sociedad'ın kozlarını paylaşacağı turnuvanın finali 6 Şubat'ta Rams Park'ta oynanacak. Milli bilardocu Güzin Müjde Karakaşlı Kadınlar 3 Band Bilardo Dünya Şampiyonası'nda zafere ulaştı. Fransa'da düzenlenen Kadınlar 3 Band Bilardo Dünya Şampiyonası'nda milli sporcu Güzin Müjde Karakaşlı final müsabakasında Hollandalı rakibini 30-18'lik skorla mağlup ederek dünya şampiyonu oldu.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6812 lira 3 kuruş, Amerikan doları 48 lira 74 kuruş, euro 56 lira 1 kuruş, sterlin 65 lira 16 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 104 dolar 9 sent, bir bitcoin 76.334 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 13.509 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz'le Muğla, Erzurum, Kars, Ardahan, Tunceli, Erzincan, Bingöl ve Muş çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Akdeniz'in kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının batı kesimlerde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek. Tahmin ediliyor.
2: Haber. Haber, müzik, kültür sanat, yerel ve bölgesel gündem, son dakika gelişmeler, hepsi ve daha fazlası Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te.

0: olmam kimsin bilirim. Bendesin, içimdesin. Kendim kendim kendime söyledim ben buyum. Buysam kendime bundan kime ne her varış kendime. Herkes dönsün kendine.
1: Şırıksa plak şarkı sussun. Bensem suçlu tanrı sussun. Oysa suçlu.

0: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

Hanımlar beyler, festivalden herkese merhaba. Hepiniz hoş geldiniz. Sevdiğiniz şarkıları sizlerle buluşturabilmek adına ben Tümer Kan Söğüt'te. Hafta içi her gün olduğu gibi bugün de yeniden mikrofon karşısındayım. Herkese güzel bir gün diliyorum. Keyifli şarkıları bulunduğunuz ortamlarda 120 dakikaya yakın sizlerle paylaşıyor olacağız efendim. 18 Eylül bugün, 18 Eylül 2026 günlerden de Cuma. Haftanın son çalışma gününü keyifle geride bırakalım diye en sevdikleriniz kulaklarınıza ulaşıyor.

Güneydi Ayren sevilen şarkıları sizlerle paylaşabilmek adına ben Tümer Kan Söğütlü'yü müziği kulaklarınıza ulaştırmaya kaldığım yerden devam ediyorum. Evlerinde, iş yerlerinde ve otomobillerinde seyir halinde bizleri dinlemeye devam eden tüm dinleyicilerimiz için de bir kez daha keyifli bir gün dileyelim efendim. Evet, yarın itibariyle artık tatil yapacağız. Ha, ilk hafta sonu tatilimiz değil mi? Okullar açıldıktan sonra keyifle geride kalması dileğiyle diyelim. Hafta sonu şöyle bir hava durumuna baktığımızda yağış beklentileri düşük diyorduk ama birazcık arttı. Cumartesi günü itibariyle Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz, hatta Karadeniz'in tamamı yağışın etkisi altına giriyor. Ancak Güney ve Ege kıyılarında, Marmara kıyılarında denize girmeyi planlayanlar varsa efendim güneşli ve hava sıcaklığının genellikle o bölgelerde 30 derecenin üzerine çıktığı bir günü geride bırakacağız. Cumartesi gününde hatırlatalım. Hatta pazar günü biraz daha da ısınıyor havalar. Deniz tatili için son planları yapanlara duyurulur efendim.

0: buna hakkın yok.
1: Günün en keyifli şarkılarıyla festivalde sizlerle olmaya devam ediyoruz. Yeni bir alışkanlığa başlamak için illa pazartesi, yeni yılı ya da doğum gününü beklemeye gerek yok, değil mi? Sonbaharın gelişi de bunlardan birisi olabilir. Çünkü sonbaharın gelişi de günlük düzeni yeniden kurmak için oldukça iyi bir bahane, değil mi? Yaz boyunca bozulan uyku saatleri, düzensiz öğünler, ertelenen spor planları ve tatil modundan çıkamamaya hali Eylül ayıyla birlikte yavaş yavaş yerini daha belirli bir rutine bırakıyor. Havaların serinlemesi ve günlerin kısalması da tabii ki ister istemez günlük programı yeniden düşünmeye başlatıyor. Üstelik bunun yalnızca psikolojik bir tarafı yok. Araştırmalar uyku ve fiziksel aktivite gibi günlük davranışların mevsimlere göre değişebildiğini gösterdi. Sonbaharda uyku süresinin ortalamada bir miktar arttığını gösteren çalışmaları olsa da mevsimsel değişimlerin etkisi kişiden kişiye farklılık gösteriyor. Efendim, sonbahar sağlıklı alışkanlıklar için iyi bir başlangıç diyoruz. Konuşacağız, ayrılmayın, geliyoruz birazdan.

time is too much, say beyond the

Günün keyifli şarkılarıyla festivalde yolculuğumuz kaldığı yerden devam ediyor. Efendim Eylül biraz da zihnimizdeki takvim yaprağının yeni bir sayfası gibi çalışırmış. Okula dönüş, işlerin yeniden düzene girmesi ve yazın daha rahat temposunun sona ermesi sonbaharı doğal bir geçiş dönemi haline getiriyor. Psikolojide buna fresh start effect, yani yeni başlangıç etkisi deniyormuş. İnsanlar belirli tarihleri veya dönemleri hayatlarında birer dönüm noktası olarak görmeye daha yatkın olabiliyor. Yeni yıl bunun en bilinen örneği ama yeni bir ay, hafta veya mevsimde benzer bir başlangıç hissi yaratabiliyor. Yani Eylül ayında bir anda daha düzenli yaşamak istemeniz tamamen tesadüf olmayabilir. Takvim değişti, rutin değişti ve zihniniz de bunu yeni bir sayfa olarak algılamaya daha hazır hale geldi.

18 Eylül 2026 Cuma gününde sevdiğiniz şarkılarla sizlerle olmaya devam ediyoruz. Sonbaharı sağlıklı yaşam adına bir anda her şeyi değiştireceğiniz dönemi ilan etmek kulağa güzel geliyor ama pratikte pek de çalışmadığını hatırlatalım. Pazartesi günü spor salonuna yazılıp her gün erken kalkmaya, şekeri tamamen bırakmaya ve kusursuz beslenmeye karar vermek yerine daha küçük değişikliklere başlamak çok daha sürdürülebilir olabilirmiş. Uzmanlar şöyle diyor, örneğin uyku saatini biraz daha düzenlemek, her gün kısa bir yürüyüş eklemek veya hafta içi öğünlerini önceden planlamak bile başlangıç için yeterli. Sağlıklı yaşam konusunda uzman kaynaklar da büyük ve kısa süreli değişikliklerden ziyade günlük alışkanlıkların sürdürülebilir şekilde oluşturulmasının önemine dikkat çekiyorlar.

Günün sevilen şarkılarıyla sonbaharı konuşuyoruz efendim. Sonbaharın en güzel taraflarından biri de artık dışarıya çıkmak için havanın sizi eritmesini beklemek zorunda olmamak. Yani yazın ortasında öğle saatlerinde yürümek pek cazip olmayabilirken sonbaharın daha serin havası yürüyüş için çok daha uygun olabiliyor. Özellikle gün ışığından faydalanabildiğiniz saatlerde kısa bir yürüyüş günlük rutine eklemek hem hareket etmemizi hem de gün içinde dışarı çıkmamızı sağlıyor. 20 dakikalık bir yürüyüş bile başlangıç için yeterli olabilir. Buradaki amaç bir anda spor programına dönüşmek değil, hareket etmeyi günün doğal bir parçası haline getirmekmiş.

güne dair en sevilen şarkılarla festivalde yolculuğumuz kaldığı yerden devam ediyor. Yazın geç saatlere kadar dışarıda olmak, tatil günlerinde geç kalkmak ve uyku düzeninin biraz dağılması oldukça kolay değil mi? Sonbaharsa bunu toparlamak için müthiş bir fırsat hatırlatalım. Her gün farklı bir saatte yatıp kalkmak yerine mümkün olduğunca benzer saatleri korumak, akşamları daha sakin bir rutin oluşturmak ve yatmadan hemen önce ekran başında geçirilen süreyi azaltmak işe yarayabilecek basit adımlar arasında uyku, beslenme ve fiziksel aktivitenin birbirinden tamamen bağımsız olmadığını gösteren araştırmalar da bulunuyor. İstanbul'da 3000'den fazla yetişkinin verilerinin incelendiği bir çalışmada uyku kalitesi, kronotip ve fiziksel aktivite arasında ilişkiler bulunduğu belirtilmiş.

Hanımlar beyler, sonbahar geldi diye bir anda katı bir diyet programına geçmenize gerek yok. Hatta bunun yerine yaz boyunca aksayan öğün düzenini biraz toparlamak daha mantıklı olabilir. Evde yemek hazırlamayı artırmak, öğünleri önceden planlamak, sebze ve meyvelere daha fazla yer vermek ve yeterli su içmek gibi temel alışkanlıklar bunun için yeterli. Mevsim değiştiğinde beslenmenin de tamamen değişmesi gerekmiyor. Ancak havaların serinlemesiyle birlikte çorba, sebze yemekleri, bakliyat ve fırında hazırlanan pratik yemekler gibi seçenekleri günlük menüye eklemek sağlıklı beslenmeyi bizler için kolaylaştırabiliyor.

bir anda katı bir diyet programına geçmek gerekmiyormuş. Hatta bunun yerine yaz boyunca aksayan öğün düzenini biraz toplamak daha mantıklıymış. Az önce aktarmıştık, meyve sebze bol bol yiyeceğiz yaz boyu. İştah da kapalı oluyor şimdi sıcaktan. Salata yiyelim, hadi karpuz peynir yapalım diye geçiştiriyoruz ama baktığımız zaman mevsimin yavaş yavaş serinlemeye başlamasıyla birlikte iştahlar da açılacak. İşte o açılan iştahlara bu ara dikkat edin, zaten yazın alınan bol kaloriler var. Bir de sonbaharın bol iştahıyla bunu daha da pik zirvelere ulaştırmayalım, değil mi?

Sonbahar sadece eski alışkanlıkları düzene sokmak için değil, yeni bir şey denemek için de uygun bir dönem. Dil kursu, dans, seramik, fotoğrafçılık, kitap kulübü ya da uzun zamandır merak edilen başka bir uğraş, Eylül ve Ekim aylarında birçok kurs ve etkinliğin yeniden başlaması da bunu kolaylaştırıyor. Üstelik yeni bir uğraş yalnızca zamanı doldurmakla kalmıyor. Yeni insanlarla tanışmak ve gün içinde iş dışında başka bir alana zaman ayırmak rutinin tek düze hale gelmesini de önleyebiliyor.

Peysi Vali yolculuğumuz kaldığı yerden devam ediyor. Yeni bir mevsime girerken kendinize 15 maddelik bir yaşam planı hazırlamak oldukça motive edici görülebilir. Bir hafta sonra o listenin yarısına bile bakmamaksa daha olası değil mi? Bu nedenle sonbaharı hayatı baştan aşağı değiştireceğiniz bir dönem olarak değil, birkaç alışkanlığı yeniden düzenlemek için kullanabileceğiniz bir başlangıç noktası olarak görmek daha gerçekçiymiş. Daha erken yatmak, biraz daha fazla yürümek, öğünleri düzene sokmak, gün içinde dışarı çıkmak veya uzun zamandır yapmak istemediğiniz bir şeye başlamak, bunlardan birini seçmek bile yeterli. Çünkü sağlıklı bir rutin bir mevsimde kurulup tamamlanan bir proje değil, asıl mesele sonbaharda başlayan küçük değişikliklerin kış geldiğinde de hayatın içinde kalabilmesi.

Hanımlar beyler, festivalde an itibariyle bizlere ayrılan sürenin sonuna geldik. 120 dakika yakın buradaydık. Keyifli şarkıları bulundunuz ortamlarda, sizlerle paylaştık. Orada olan iyi müziğin tadını çıkaran tüm dinleyicilerimize muhteşem bir gün diliyorum bir kez daha. Güzel bir hafta sonunu da umarım geride bırakırsınız efendim. Yarın yokuz, onu takip eden pazar gününde de ancak pazartesi günü yeniden keyifli şarkılarla burada olmak dileğiyle her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın.

0: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangıncıkta acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım, araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor, acil ambulans lazım.
0: Hattan ayrılmayın, sizi yönlendiriyorum.
4: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

0: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
0: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
4: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
5: Kültür varlıklarımızı neden korumalıyız? Bugün sahibi olduğumuz her bilgi kültürel miras yoluyla geldi. Kültürel mirasımızın yok olması demek, geleceğimizin yok olması demektir. Güçlü ve köklü bir geleceğe sağlam adım atabilmemiz için kültür varlıklarımızı hep beraber koruyalım. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü.

gizlemiyor sana dökülen yaşları. Acılara saklanmak artık çare olmuyor. Kim görse şimdi beni sensizliğimden tanıyor.

aşka düşmüyor. Kim görse şimdi beni sensizliğimden tanıyor.

haber, müzik, kültür sanat, yerel ve bölgesel gündem, son dakika gelişmeler, hepsi ve daha fazlası Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te.

Zonguldak'ta Radyo Kulüp dinlenir, dinletilir. 95.5 Radyo Kulüp.

öncesi biraz mesaj var. Onları bir aktarayım. Furkan Semih Şenol'dan dostları Ersoy Ağırcan, Ercünç Erice, Cahit Ülker, Ahmet Yıldırım, Bekir Aksu, Turgut Demir, Ali İhsan Doğan, Can Tekin Kılıççı, selam olsun. Asude Erva Yıllık, Asude Erva Yıllık'ın iki tane mesajı düştü panele. Ablam, abimin, babamın ve kıymetli kız arkadaşının selamlarını iletiyorum. Kalbini ferah, zihnini berrak tut. Hep aklımızdasın, en yakın zamanda yanımızda olacaksın. Seni çok seviyoruz dedi Asude Erva Yıllık kardeşimiz. Ve bir mesaj daha var Asude Hanım'ın. Alihan Eren Yıllık, ablam, ailemin ve kıymetli kız arkadaşının selamını iletiyorum. Aklımızda ve kalbimizdesin, yalnız değilsin mesajı geldi. Furkan Semih Şenol'dan

Sanatları Ersoy Ağırcan, Sercan Şenol, Ali İhsan Doğan, Gökhan Muhsin, Barış Kurt, Yunus Emre Tamkoç, Hüseyin Ali Şener'e selam olsun. Furkan Semih Şenol'dan dostları Ersoy Ağırcan, Sercan Şenol, Ali İhsan Doğan, Gökhan Muhsin, Barış Kurt, Yunus Emre Tamkoç, Hüseyin Ali Şener'e selam olsun. Az önce stüdyonun camından dışarıdan gelen o motorun sesini duydunuz işte. Yapmayın abi ya. Bir de inada böyle mahalle arasında yapıyorlar. Hiç iyi bir şey yapmıyorlar. Mehmet Yıldız kardeşim, Murat abi iyi yayınlar. Varlığıyla güç veren can kardeşim Kazım Yıldız'a ve yanında bulunan tüm değerli dostlarına selam ve sevgilerimi yolluyorum. Sıradaki türkü kardeşim Kazım'la o güzel dost meclisine gelsin. Sesine, emeğine sağlık. Recep Masatlı dayımın, dayıların dayısı Öpöz dayımın, Yunus Tepeli kardeşimize ve dostlarına çok çok selam var. Yunus Tepeli, inşallah Karayazlı Yunus Tepeli, İnşallah can kardeş duyuyorsun. Recep Masatlı dayımın her gün size selamları var, bilginiz olsun. Yine Oğulcan Altınışık, Zeynel Altınışık, Apo Altınışık, Altınışık ailesi de bizim akrabalarımız, Altınışık ailesine, hepsine Recep Masatlı dayımın çok çok selamları var. Gözlerinizden öpüyor. Cantikin Kılıççı'dan dostları Ersoy Ağırcan, Muhammed Talha Kılıççı, Furkan Semih Şenol, Doğukan Coşkun, Cüneyt Arslan, Burak Çatal, Furkan Yıldız, herkese selam olsun dedi. Salim Conger, ilk defa karşılaşıyoruz sanırım Salim'le, öyle geldi bana yani, çünkü ilginç bir soy isim. Murat İnce ile Uzun İnce Yol, selamun aleyküm, ben Haydar Conger. Canım oğlum Efe Conger'e selam olsun. Ayrıca dostlarım Yunus Tepeli, İsmail Tepeli, Tatür Ramazan, Neco Balmış, Aytaç Gökmen, Zeynel Altınışık, Şahin Çankal, Mustafa Çankal, Yavuz Ötleş, Eyüp Hızarcı, Okay Hızarcı ve tüm dostlarıma selam olsun dedi Salim Conger. Salim Conger panelinden Haydar Conger'in mesajıydı efendim. Başta evladı Efe Conger'e ve dostlarına Yunus Tepeli, İsmail Tepeli başta olmak üzere dostlarına selamlarını gönderdi. Engin Kaçar'ın, sevgili kardeşimin, mahallemin adamının, Çinçin'in, Engin Kaçar'ın bir mesajı var. Sizden Yıldırım Budak'tan Bozuk Düzen istiyorum. Güzel günlerde kavuşmak adına. Ben Arda Kaçar, Metin Engin Kaçar'a, Çetincan İnan'a, Volkan Dıraj'a gönderiyorum. Arda Kaçar olarak da sonra oraya yetiştirmeye çalışmış. Engin Kaçar kardeşimin panelinden gelen mesaj, Yıldırım Budak Bozuk Düzen. Mesajı bir daha toparlıyorum. Sizden Yıldırım Budak'tan Bozuk Düzen'i istiyorum. Geldi efendim. Güzel günlerde kavuşmak adına ben Arda Kaçar, Metin Engin Kaçar'a, Çetin Can İnan'a, Volkan Dıraj'a gönderiyorum. Arda Kaçar dedi. Finalde de böyle bir isim var. Kaçar ailesine selam olsun.

kentinin en özel istasyonunda bendeniz Duygu Adamı Murat İnce ile Uzun İnce yoldasınız efendim. Her gün 19.01 aralığında yayınlarımız devam ediyor. Mesajlarınızı medyamesaj.com üzerinden alıyoruz. Çok kolay. İster bilgisayar ister cep telefonundan medyamesaj.com web sitesine girin, üye olun. Radyolar bölümünden Murat İnce yol mesajı bulun. İlk sırada mesaj, ikinci sırada şarkı türkü isteği var. medyamesaj.com'a girdik, üye olduk. Radyolar bölümünden Murat İnce yol mesajı bulduk. İlk sırada mesaj, ikinci sırada şarkı türkü isteği var. Gönderin gelsin. Her türlü soru, görüş, öneri, reklam ve sponsorluk anlaşmaları için 552-711-7490 WhatsApp hattımıza yazın. 552-711-7490 WhatsApp hattımıza yazın. Efendim lütfen aramayın. Çok rica ediyorum. 552-711-7490. Kardeşleri Aşır Yılmaz ve Mertcan Tozan Taş'tan, Gürbüz Demir, Umut Yıldız, Yalçın Karlı kardeşlerim, bugünler bitmez sanmayın, elbette ki biter ve o güzel günler tekrar beraber yaşanır. Bugün değilse elbet bir gün mesajı geldi kardeşleri Aşır Yılmaz ve Mertcan Tozan Taş'tan. Cantekin Kılıççı'dan kardeşleri Ersoy Ağarcan, Muhammed Talha Kılıççı, Furkan Semih Şenol, Furkan Yıldız, Erencan Şimşek, Ayı Burak Ayaz, Cüneyt Arslan, Doğukan Coşkun'a selam olsun. Sıradaki şarkılar armağan olsun. Efendim söylediğim gibi medyamesaj.com'a girin, üye olun. Radyolar bölümünden beni bulun, Murat İnce yol mesaj. İlk sırada mesaj, ikinci sırada şarkı türkü isteği var. Gönderin gelsin. Bazı illerimizde yayınımız örneğin Erzincan'da 11'de giriyor. Van'da hakeza öyle. Fakat Van'da elektrikle ilgili bir sıkıntı var. Birkaç gündür çözemediler. Yarın kuvvetle ihtimal Van'da yayınımız olacak. Bazı illerimizde Mutlu mesela Mersin'de Hilal FM'de de 11'de

giriyor. Bazı illerimizde 11'de giriyor ama biz ilk akşamdan annemin tabiriyle saat 19'da yayına başlıyoruz. Gece 1'e değin devam ediyoruz. Saat başı radyo sayımız artarak ortak yayınımıza dahil olan radyo istasyonlarımızla yola devam ediyoruz. Erken saatlerde de mesajlarınızı gönderirseniz çok sevinirim. Yani gecenin 10'unu, 11'ini, 12'sini beklemeyin. Böyle 10'la 12 arası bazen eyvah eyvah oluyoruz yani. Oradaki sıkıntı da şu arkadaşlar. Mesajı attınız panele. Bekleyeceksiniz. Ben buradayım, gitmiyorum. Sırayla çalıyorum. Kesinlikle şarkınız çalınacaktır. Gerekirse saati uzatıyoruz. Ama o şarkıyı çalıyoruz. Ha, sen istiyorsun ki 23'le şarkım çalsa ne güzel olurdu. Vallahi ben de yemin ederim 23'le çalmayı çok isterim. Senin gönlün olsun, bir an evvel de bitsin. Ama bazen böyle oluyor arkadaşlar. Hani İstanbul'da, Ankara'da bazı böyle lokantaların önünde uzun sıralar olur ya. Çok şükür elhamdülillah bizim de programlarımızın müdavimleri çok fazla ve sıra oluşuyor. Bundan dolayı hem hoşnutluk duyuyorum, tek sıkıntım sizlere yetememek ya da yüreklerinizden gelen o seslere tercüman olamamak, gönüllerinizi alamamak gibi kaygılarım var. Beni bir kardeşiniz, aileden bir birey gibi düşünürseniz, öyle addederseniz çok mutlu olurum. Çünkü hepinize ben bir karış mesafedeyim. Hepinizi çok seviyorum. Net ifadelerle şunlar da söylemekte fayda var. Yayına mesaj geliyor. Efendim ben iyi bir sunucuyum. 40 yıldır bu işi yapıyorum. 16 yılım Türkiye Polis Radyosu'nda haberleşme daire başkanlığında geçti. Binlerce talebe yetiştirdim. Türkçeyi doğru etkin kullanma sanatı üzerine Ankara Aydınlık Evler Anadolu İletişim Lisesi'nde öğrenciler okuttum. Öğretmenlik yaptım. TRT'de çalıştım. 5 yıl TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda, 2 yıl TGRT FM'de, 7 yıl Bengü Türk TV'de ki benim için onurdur Sayın Devlet Bahçeli Beyefendi'nin himayelerinde. Yani tesadüfen burada değilim arkadaşlar. İşimizi çok iyi yapıyoruz. Talep çok. Ben kendimi ifade etmeye çalışıyorum. Tırnak içinde hepiniz kardeşimsiniz. Tırnak içinde hepimiz dostumsunuz. Sınırlar dahilinde. Samimiyim ama asla laubali değilim. Çok kıymetlisiniz. Üzüldüğüm bir konu var sadece. Efendim ben işimi iyi yaptığımı söyledim. Protokol sunucusuyum filan. Şimdi bu programa mesaj atıyor Ahmet. Ahmet mesaj attı. Ahmet benim dinleyenim. Layık görmüş bana mesaj atmış. Ben Ahmet'i, siz misafirinizi nasıl ağırlarsınız efendim? En iyi şekilde ağırlarım. O Ahmet'im, canım kardeşim. Bu işin raconunu ben çok iyi biliyorum. İşimi yapıyorum. Şimdi Ahmet'i taltif ederken Ahmet'in oradan bir hasmı Mehmet, ya bu Murat abi, bu, Allah Allah deyip kurulan model arkadaşlarım var. Çok rica ediyorum ya. Allah rızası için. Yani sizin hani bu dünyanızı 30 yaşına kadar yaşamış, 58. senesinde olan bir abiniz, amcanız burada yayın yapıyor arkadaşlar. Kurban olduklarım. Bak ben elma da diyebiliyorum, alma da diyebiliyorum. Allah rızası için benim Ahmet'le ya da Mehmet'le ne alıp veremediğim olabilir. Çok kıymetlisiniz. Hepsi bu işimi güzel yapıyorum. Sen de mesaj atsın. Senin de mesajını güzel okumam gerekmez mi? Öyle istemez misin? Ya şöyle bir şansım yok. Mesela uykusuzum bugün. Uykumu alamadım. Daha sakin okumak istiyorum. Biraz sesim düşsün. Ne oldu ya? Bizim mesajımız niye öyle okudu Murat abi filan? Yemin ediyorum buna takılan kardeşlerim var. Şöyle düşünmenizi istirham ederim. Herhalde bugün modu düşük. Yoruldu adam. Her gün çalışıyor. Çünkü ben bir insanım, makine değilim ki. Her gün size hizmet vermenin aşkıyla buradayım. Evime çörek götüreyim, Azerbaycan ağzıyla ekmek götüreyim diye, kiramı ödeyebileyim diye buradayım. Dolayısıyla insanım, hatalarım olabilir, böyle hani sesim düşebilir, bazen sürçebilirim, insanım. BBC'nin sunucuları kasti hata yapıyorlarmış, biliyor musunuz? Dikkat çekmek için.

Çünkü o kadar iyilermiş ki aynı bir makine, bir yapay zeka gibi hiç hatasız, mükemmel artikülasyonları olan adamlarmış. Kasti hata yapıyorlarmış ki hani orada bir insan var desinler diye. Ben burada çok insani bir boyutta bir kere daha hatırlatıyorum. Nasıl ki Müslüman, bir Müslüman cennete bir karış mesafede ve cehenneme bir karış mesafede, an meselesi her şey. Ben size bir karış mesafede kardeşinizim. Çoğunuzun abisi, amcası, babası. Evlatsınız, cansınız, ciğersiniz ya. Çok kıymetlisiniz. Bu kadar. Ahmet'i de severim, ben Mehmet'i de severim. Benim işim bu. Sizler benim kardeşlerimsiniz. Ve elimden geldiği kadar her birinizi ayrı ayrı bağırma basmaya çalışıyorum. Ve her birinizi ayrı ayrı zaman zaman yaşanan aksaklıklarla ilgili önerilerinizle alakalı sarıyorum. İyileştirmeye çalışıyorum. Şunu da yapabilir. Bana ne abi, beni ilgilendiriyor filan da diye öyle bir şey demiyorum. Demedim de. Çünkü buradaki moderatör benim ve dinleyenlerimin duygularını da tutan benim. Sizlere en iyisini sunmakla mükellefim. İşim bu benim. Anlaşılmayan bir şey yoktur inşallah. Yani Ahmet'le Mehmet arasındaki fark, birinin adı Ahmet, birinin adı Mehmet ve hepiniz eşitsiniz benim kalbimde. Mesajlar, yoğun mesaj gönderen kardeşlerimle taklaşı böyle şakalaşıyorum falan falan. Tabii çok mesaj atanla az atan, çok mesaj atan 2 yıldır bana mesaj atıyor kardeşim. Ne oluyor? Tabii bir samimiyet oluyor. Ama gördüğüm de yok yani. Hani oturup bir yemek yemişliğimiz yok. Ne olur yanlış değerlendirmeyin. Olur mu can kardeşlerim benim? Bunu da niye anlatıyorum biliyor musunuz? Birçok buna benzer bu konularla ilgili aksaklıklar yaşandı bu ülkede. Çok acı şeyler oldu. Bu dünyanın içerisinde bir radyocuya aklını takan adam düşünmesi lazım ya. Ya bu adam radyocu işini yapıyor demesi lazım. Şoför şoförlüğünü yapar, terzi terzilliğini yapar, lokantadaki aşçı aşçılığını yapar. Ben de sunucuyum abi. İşimi en iyi şekilde sunmaya çalışıyorum. İyi sunduğum için siz beni dinliyorsunuz. Yoksa işimi eğer iyi yapamasam selamünaleyküm. Şimdi çok kısa ve net bir mesaj var. Berşan Tunçel, senin için güzel bir eser geldi. Gökhan Namlı, kısa öz bir mesaj. Benden Berşo'ya gelsin. Berşan Tunçel, sana eşin kardeşimden armağan olarak geliyor bu eser. Benden Berşo'ya armağan olsun. Gökhan Namlı, Bahçıvan. Berşo, inşallah dinliyorsun Berşan Tunçel. Selam olsun kardeşim. Eşinden sana armağan olarak geldi bu güzel çalışma. Gece devam edecek efendim.

Süleyman Şahin ve arkadaşları radyo başında kalın. Volkan Dilmaç ve arkadaşları kapatmayın radyoyu. Efendim gece yanıyor.

Ersoy, Ağırcan, Namık, diğer Haymanalı, Kürdo'dan çok sevdiği ağabeyleri Sedat Sönmez, Veysel Seven, Oktay Kızarcı, Ramazan Batır, Yücel Bağcı, Cinli Serkan, Ahmet Ağırcan. Hiçbir zaman menfaatlerimiz uğruna yaşamadık, menfaat uğruna çakallık etmedik. Beni tanıyan bütün dostlarıma selam olsun dedi Haymanalı Kürdo. Ersoy Ağırcan, namı diğer Haymanoğlu Kürdo kardeşim dostlarına, sevenlerine selamlarını gönderdi. Halime Arslan, iyi yayınlar, sıradaki şarkılar Yozgat'taki can eşim Ali Arslan'a, onun yoldaşı taksici Neco'ya ve beraber kaldığı kardeşleri İsmail, Berkay, çocuk adam Apça, Mehmet, Serkan, Yaşar, Bıyık Dayı, Ramazan ve yanında olan ve Ankara'da olan oğlum Kemal, Taha Arslan'a ve onun arkadaşlarına, kardeşlerine gelsin. Efe Soyu Gelen, 40 gün kar yağar, bir gün av olur, o bir günde bize yeter. Yasin Şahin ve Efe Soyu Gelen'den dostları Feyto Can, Aslan Can, Deli Kadir, Ateş Kemal, Özen Hasan Ali, Kemal Özen, Hasan Ali Kılınç, Hasan Ali Kılınç'a selam olsun. Cengiz Deveci ve Mertcan Karaca'ya gelsin bu eser. Sıradaki eser mi? Efe Soyu Gelen. Sıradaki eser demek istedin değil mi abi? Çünkü mesaj olarak göndermişsin. Şimdi bakıyorum şöyle. Resul Aydoğan'ın benim bir geride şarkı isteği de var. Bakıyorum şöyle. Şöyle yapacağız Resul, biraz bekleyeceksin can dost. Mesajınla birleş,

geçirip şarkıyı öyle gönderebileceğim. Biraz rica edeyim. Mesaj olanları okurdum ama şarkıyla birlikte olduğunu görünce maalesef biraz bekleyeceğiz. Süleyman Şahin ve arkadaşlarına bir kere daha selamlarımı gönderiyorum. Süleyman Şahin ve arkadaşları

Şimdi bir toparlayalım. Selamünaleyküm, ben Zor Bey Evren Dilmaç ve aleykümselam Zor Bey'im. Veysel Can Algen ağabeyim, doğum günün kutlu olsun, nice mutlu yıllara inşallah Aslan abim, dedi Zor Bey Evren Dilmaç. Veysel Can Algen ağabeyinin ad gününü tebrik etti ve Ceylan'dan doğum gününü gönderdi hatta. Yine Burak Karisli, Baki Karisli, lütfen dinlemede kalın. Zor Bey'in istekleri var. Burak Karisli, Baki Karisli, selam olsun sizlere de bir kere daha. Mesela şöyle devam etmiş. Selamünaleyküm, ben Efe Karisli. Öncelikle değerli ağabeylerim Burak Karisli, Baki Karisli, Kazım Sümer'e, kardeşlerim Berat Bademci, Enes Köse Bob, Enes Köse Bob, Berat Bulut'a selam olsun. Unutmasınlar ki Rabbimin değirmeni ağır döner ama ununu ince ince eder. Güzel günler bir gün döner. Gözlerinizden öpedim. Çok güzel ya. Rabbimin değirmeni ağır döner ama ununu ince ince eder. Güzel günler bir gün döner. Gözlerinizden öperim. Çok iyi. Bu mesajı biraz sonra aktaracağız. Çeçeği de istemişler Servet Kocakaya'dan. Murat Gümüş'ün de tanıyan tanımayan herkese selamları var. Babam Volkan Dilmaç, saygılarımı sevgilerimi iletir, ellerinden öperim babam, dedi Volkan Dilmaç. Şöyle bir şey var. Efe Karisli biraz sonra hemen bu şarkının arkasına ilk Ceylan'dan doğum gününü gönderelim. Sonra senin isteğini de yapacağım. Mesajları bir diye düşündüğüm için aklını helal et. Efe Karisli'nin isteği başkaymış çünkü. Servet Kocakaya'dan keke istemiş çünkü. Birazdan mesajı bir daha okur, bir daha göndeririz. Bu ilk eser Zor Bey Evren Dilmaç'tan Veysel Can Algen ağabeyine doğum günü kutlu olsun, nice mutlu yıllar İnşallah Aslan abim, bu şarkıda armağan olsun, dedi Zor Bey. Ceylan doğum günü.

Efe Karisli, Zorbe Evren Dilmaç, Murat Gümüş ve Ali Arda Sekmen'den tanıyan tanımayan herkese selam olsun. Yol kararınca dönen haindir. Önce şeref, sonra hayat. Bugün

Şimdi ben kendime ne yapmalıyım? Gidişini kendime nasıl anlatmalıyım? Sende bir açıklaması vardır. Vardır olmasına da, ama ben bilmiyorum. Dilediğin her şey gönlünce olsun. Çektiğin en büyük ceza, mutluluk olsun.

Efendim devam ediyoruz. Selamünaleyküm, ben Efe Karisli. Öncelikle değerli ağabeylerim Burak Karisli, Baki Karisli, Kazım Sümer'e, kardeşlerim Berat Bademci, Enes Köse Bob, Berat Bulut'a selam olsun. Unutmasınlar ki Rabbimin değirmeni ağır döner ama ununu ince ince eler. Güzel günler bir gün döner, gözlerinizden öperim. Servet Kocakaya'dan Keke şarkısını ağabeylerim ve kardeşlerime armağan ediyorum. Efe Karisli. Murat Gümüş'ün de tanıyan tanımayan herkese çok selamı var. Zor Bey Evren Dilmaç, babam Volkan Dilmaç'a sevgilerimi saygılarımı gönderiyorum. Yanındaki dostlarına selam olsun dedi. Veysel Can Algen, ağabeyim bir gün gelecek bir gün kalacak diyor Zor Bey. Efe Karisli, Zor Bey Evren Dilmaç, Murat Gümüş ve Ali Arda Sekmen'den tanıyan tanımayan herkese de bolca selam olsun. Yol kararınca dönen haindir. Önce şeref, sonra hayat. Hollandalı İbo'dan kardeşleri İbrahim Şahin, Osso, Can Eke selam olsun. Can Göksüoğlu, dinlemede kal ağabeyim. Gece uzun, her karanlığın bir aydınlığı vardır. Can Göksüoğlu'na sana da çok selamlarıyla birlikte Zor Bey'in bu şarkı sana da Can Göksüoğlu armağan olsun.

paşam. Hollandalı İbo'dan kardeşleri İbrahim Şahin, Osso Can Eke, selam olsun. Hollandalı İbo'dan kardeşleri İbrahim Şahin, Osso Can Eke, selam olsun.

Ankara'da olan Furkan Çıtraz, güçlü kal sevgilim, bugün seni gördüm ama aklım sende kaldı. Ne olursa olsun yanındayım, sen benim vazgeçilmezimsin. Seni çok seviyorum diyor Kadriye kardeşim. Furkan Çıtraz kardeşime güçlü kal sevgilim, seni seviyorum diyor. Kadriye Furkan Çıtraz'a böyle seslendi. Efendim mesajlarınızı mediamesaj.com web sitesine girin, üye olun. Radyolar bölümünden Murat İnce Yol mesajı bulun. İlk sırada mesaj, ikinci sırada şarkı türkü isteği şeklinde hemen gönderebilirsiniz. Dünyanın neresinde dinlerseniz dinleyin fark etmez. Hangi istasyondan Türkiye genelinde ve yurt dışında nereden dinlerseniz dinleyin. Sadece mesajları benim söylediğim yerden gönderebiliyorsunuz, haberiniz olsun. Başka hiçbir yerden mesaj almıyoruz. mediamesaj.com'a gir, üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce Yol mesajı bul. İlk sırada mesaj, ikinci sırada şarkı türkü isteği var. Soru, görüş, öneri, reklam ve sponsorluk anlaşmalarınız için TR Ajans Bakır Hanım 552-711-7490 WhatsApp hattımıza yazın. 552-711-7490. Süleyman Şahin'e geliyor buralar, bu satırlar iki gözünden. İki gözü diyor ki Süleyman Şahin'e. İki gözüm bir akrep zehridir, öldürür inan sevdam. Yüreğim yaralı, dillerim suskun. Sızlana sızlana dağlar gönlümü, yüreğim yanar da közlerim suskun. İki gözüm. Hercai vefasız yare varılmaz, diken diken sevdam yara sarılmaz. Bin eza etse de yara darılmaz, yüreği yaralı, dilleri suskun. İki gözüm. Yüreğim yaralı, dillerim suskun. İki gözüm. Seni çok seviyorum dedi İki gözlü Süleyman Şahin'e. Ve buradan bir geçiş verelim artık. Sağ salim, kazasız belasız, buradan bir geçiş yapmamız lazım arkadaşlar hemen.

Tabii bizim işimizin böyle ince ayrıntıları var arkadaşlar. Sıkıntılı yani. Süleyman Şahin'den Edip Akbayram'ın epeydir dinlemediğim bir şarkısı bu ya. Her şey senin uğruna. Tahmin ediyorum iki gözü sana da geliyor bu şarkı. Süleyman Şahin'den iki gözü de bir cevap olsun az önceki şiirle. Süleyman Şahin'den Edip Akbayram, her şey senin uğruna. Durum öyle gözüküyor. Her şey senin uğruna. Hadi bakalım. Bu gece bir kere daha dua ediyoruz. Sevenler tez zamanda kavuşsun. Süleyman Şahin bu şarkıyı Musa Şahin, Veysel Sönmez, Doğukan Kılıçkıran, Batıkan Kılıçkıran, İbrahim Şahin, Atacan Sarıkaya, Sezer Bozkaya, Berşan Tunçer, Dilovan Çelebi, Öztürk Balaban, İbrahim Zeran, Adil Işık, Koray Helki, Halil Ağırcan, Kenan Başıbütün, Mami Özmen, Serdar Odacı, Buğra Kaleli, Umut Gürcan ve Mustafa Eren'e armağan etti bile Süleyman Şahin. Ve dedi ki Süleyman Şahin, ki bu mesajlar için kardeşime çok teşekkür ediyorum. İşi gücü rast gelsin. Örnek teşkil ettiği için çok önemli. Beni destekliyor. Yani yanımda Süleyman Şahin. Neticede o da içimizden biri sizler gibi. O da güzel günlere hasret bir adam. Ama ne güzel şeyler yazıyor bakın. Bazı insanlar hayatına arkadaş diye girer. Zamanla aileden biri olur. Aynı masada kaç kere oturduğun değil, zor zamanda birbirinin adını kaç kere gönülden andığın önemlidir. Bizim dostluğumuz da lafla değil, yaşanmışlıklarla ölçülür. Her birinize ayrı ayrı selam olsun. Mis gibi mesaj abi. Tertemiz bir mesaj böyle. Kral bir mesaj. Bazı insanlar hayatına arkadaş diye girer, zamanla aileden biri olur. Aynı masada kaç kere oturduğun değil, zor zamanda birbirinin adını kaç kere gönülden andığın önemlidir. Bizim dostluğumuz da lafla değil, yaşanmışlıklarla ölçülür. Her birinize ayrı ayrı selam olsun. Süleyman Şahin, çok teşekkür ediyorum can kardeşim benim. Hakkını helal et. İsteklerinle, mesajlarınla programıma çok destek veriyorsun. Allah senden razı olsun kardeşim. Süleyman Şahin'in isteği Edip abi söylüyor. Rahmetli Edip abimiz, vay be. Her şey senin uğruna.

Efendim, bu ülkede erkek çocuğu olmak kadar zor bir şey yok. Neden? Erkek adam genelde eşiyle annesi. Yine varsa kız kardeşleri, kız kardeşleri, annesi, eşi, arada erkek çocuğu. Bu ülkede erkek çocuğu olmak gerçekten çok zor. Ama unutulmaması gereken geceler bir şey var. Hepimiz aynı yoldan geçtik. Hepimiz gelin olduk mesela. Bir gün o gelinler de, atıyorum, kayınvalide olacak. Adam kardeşlerimi fazla yormayın. Benim adam kardeşlerim ondan sonra her şey senin uğruna, her şey senin için göğüsleyen.

falan filan bu noktaya geliyor. Yani şunu demeye çalışıyorum. Ancak adam derdini şarkılarla anlatıyor ama bu şarkıları dinlemiyorlar, onu da anlamıyorlar. Arada kalan erkek çocuğu bir tarafta çok sevdiği insan, kadını, bir tarafta anası bacısı. Hadi bakalım. Ya Allah rızası için adam sevdiyse, bir delikanlı sevdiyse anneye, kız kardeşe ne düşer biliyor musunuz? Benim oğlum, benim abim, benim kardeşim. Taşı getirse ben taşı severim. O kadar abi. Çünkü ben kardeşimi seviyorsam, mesela ben kız kardeşimle ilgili ya da kızımla ilgili, o kimi seviyorsa benim kızım ya da kardeşim, ben onu severim. Çünkü benim canım seviyor onu. Eğer oğlunuz sizin canınızsa, abiniz sizin canınızsa, Allah rızası için karışmayın abi ya. Ne olur sevenlerin arasına girmeyin ya. Vallahi çok kötü ya. Bunu çok yaşıyor ve çok duyuyoruz bu ülkede. Buradan kayınvalideleri, görümceleri özellikle uyarıyorum. Ne olur bacılar, sarın sarmalıyın ya.

0: Murat İnce ile Uzun İnce Yol. Yoldasın, bir şarkı mı istiyorsun? Bir mesajın mı var? Mediamesaj.com'a üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce Yol mesajı seç. İstek şarkını ve mesajını gönder. Sesin radyoda yankılansın. Kurumsal mesajlar için de mediamesaj.com'a üye olun. Murat İnce ile Uzun İnce Yol'da mesajlarınız havada kalmasın. Hemen şimdi mediamesaj.com. Murat İnce ile Uzun İnce Yol. Yoldasın, bir şarkı mı istiyorsun? Bir mesajın mı var? Mediamesaj.com'a üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce Yol mesajı seç. İstek şarkını ve mesajını gönder. Sesin radyoda yankılansın. Kurumsal mesajlar için de mediamesaj.com'a üye olun. Murat İnce ile Uzun İnce Yol'da mesajlarınız havada kalmasın. Hemen şimdi mediamesaj.com.
1: Murat İnce'yi bütün sosyal ağlarda Murat İnce Net adreslerinden takip edebilirsiniz.
2: Karanlık aydınlıktan, yalan doğrudan kaçar. Güneş yalnız da olsa etrafa ışık saçar. Üzülme, doğruların kaderidir yalnızlık. Kargalar sürüyle, kartallar yalnız uçar.
1: Murat İnce'yi bütün sosyal ağlarda Murat İnce Net adreslerinden takip edebilirsiniz.
3: Kentin en özel istasyonunda Uzun İnce Yol devam ediyor.
4: Vallahi Süleyman Şahin nerede ne zaman olur amcam bilmiyorum ama bir gün bu amcanızı ağırlarsınız artık. Ama kızımızla, gelin kızımızla beraber. Sizin misafiriniz olmaktan onur ve kıvanç duyarım. Oturur beraber. Hayata ve bugünlere

dair konuşuruz. Ne hissettiklerinizi, ne hissettiklerimizi. Dilerim Süleyman Şahin ağabeyim, canım kardeşim benim. Dilerim kalbinde ne varsa, ama ne varsa hepsi gerçek olur. Sadece abim sabır. Hani bir ayet-i kerime var, diyor ki inananlar, bizler sizleri mallarınızdan, canlarınızdan, mahsullerinizden, sevdiklerinizden eksilterek deneriz, sabredenleri müjdele. Apaçık, sabırlı olan kazanır. Sakin sakin, şu dünya denen gurbetlikten birer ikişer geçiyoruz. Şu kısacık konuklukta sevgi üzerine yaşayanlara selam olsun, incitmeyenlere selam olsun. Ya şu kısacık hayatımızda Rabbimin yarattığı en güzel varlık insanı incitmek bize yakışıyor mu arkadaşlar? Allah rızası için ama öyle ama böyle insanı kırmak. Kırdığın eğer Rabbinse, yani Rabbinden bir parça ya, yarattığı bir parça ya. Hiç kendine gelmez misin? Silkelenmez misin kendini? Yani durup düşünmez misin? Akletmez misin? Kime o eylemi yapıyorsun? El kaldırdığın, fitne fucur davrandığın, beddua ettiğin o varlık kim? Kimden bir parça? Kurban olayım ya. Şu nefsinize bakın arkadaşlar, insanın beyninde şeytan vardır. Peygamber Efendimizin bir sözü var, diyor ki ben şeytanımı diyor Müslüman ettim. Olacak iş mi şeytanı Müslüman etmek? Çok zor. Ama zihninde şeytan olduğunu bilirsen ve içinde yaratılışta bir nefis olduğunu bilirsen, doymayan bir nefis, aradaki tertemiz ruhun da sen olduğunu bilirsen, ne nefse ne zihnindeki şeytana paye vermezsin. Paye vermediğin sürece de kurtuluş var. Bu nedir? Ya birine iyilik edemiyorsan bile kötülük etme birader ya. Allah rızası için elinle, dilinle, belinle yakma birinin canını ya. Tamam, ağa da sensin, paşa da sensin. Ya can kardeş, her canlı ölümü tadacak ya. Ölümlüyüz, neyin havasındasın ya? İstediğin kadar pazuların olsun, istediğin kadar güçlü kuvvet, istediğin kadar zengin ol. Hayırdır? Ne götürmeyi planlıyorsun buradan ya? Ya 3 satırlık bir hayatım var ya. Bazen diyorum ki hakkınızı helal edin, kendim için insanoğlu bazen ahmakça davranıyoruz. Beyhude duyguların peşinde koşuyoruz. Akşam oluyor, sabah oluyor, akşam oluyor. Yıllar bir bakıyorsun. Son 30-40 yıl vallahi nasıl geçti bilmiyorum. Bir de bakıyorum şöyle etrafa. Desinlerin peşinde olan kardeşlerim var. İsim olma peşinde olanlar var. Onun canını yak, bunun canını yak. Ona öyle. Ne oluyor ya? Bu ülkede o kadar dizi izlettirdiler ki insanlara, vuran, kıran, parçalayan. Ne olacak? Ne bekliyorsunuz? Bakın bugün o dizilerin içinde bile neler çıkıyor. O Kurtlar Vadisi'nde neler çıkıyor, neler neler. Çocuklarımız böyle böyle böyle böyle yaralandı, kanatları kırıldı. Hep bir özenti. Zihinde şeytan var. Şeytan parada, malda, mülkte, şöhrette, desinlerde şeytan. Doymuyor. Nefisle birlikte de hareket edince selamun aleyküm. Perme perişan eder adamı. Allah rızası için ne nefse paye ver, ne şeytana. Ruh azap içinde kurtulup Rabbine kavuşmayı diliyor. Ruh biliyor çünkü hem zihnindeki o şeytandan hem içindeki nefisten çok çekeceğini ruh biliyor. Bil kardeşim, incitme insanı. İncitme bir tane karıncayı ya. Ne olur ya. En büyük kabadayılık bu, biliyor musun? Adam olmak budur. Beni dövsen ne olacak? Onu yol kessen ne olacak? Bütün bu Ankara, Türkiye senin olsa ne olacak ya? Bırakıp gideceksin. Neyin peşindesin? Boran Batman, Murat Kamberoğlu, Oğuzhan Çalışkan, Eray Çakma, Ankara Dikmen'den Özcan Çuval ve Gökhan Çalışkan'dan selamlar. Bilmeyenler ne bilsin bizi? Bilenlere selam olsun. Dostlarımıza selam olsun.
Ankara'daki

ki bütün kardeşlerime selam olsun. Ben Boran Batman. Ankara'daki tüm kardeşlerime selam olsun. Boran Batman'ın Ankara'daki bütün kardeşlerine selam var. Boran Batman, Murat Kamberoğlu, Oğuzhan Çalışkan, Eray Çakmak, Ankara Dikmen'den Özcan Çuval ve Gökhan Çalışkan'dan selamlar. Bilmeyenler ne bilsin, bizi bilenlere selam olsun. Dostlarımıza selam olsun. Ve Ankara'daki bütün kardeşlerime selam olsun diyor Boran Batman. Selam olsun kardeşlerime. Ne ziyanı var, ne güzel işte. Hayat devam ediyor arkadaşlar. Vurmakla kırmakla kimse bir şey eline geçiremez. İbrahim Eren Erdoğan'ın isteğini çalalım. Öncelikle selamun aleyküm. Biz Etlik'ten Ulaş Eren Gül ve Enes Keskin. Bu parçamız İlyas Sarıtaş ve tüm arkadaşlarımıza armağan olsun. Gökhan Doğanay, vay şansıma. Gelsin. Bir nefes alalım hemen. Öncelikle selamun aleyküm. Biz Etlik'ten Ulaş Eren Gül ve Enes Keskin. Bu parçamız İlyas Sarıtaş ve tüm arkadaşlara armağan olsun. Gökhan Doğanay, vay şansıma. İbrahim Eren Erdoğan panelinden gelen mesaj. Bu arada dayıların dayısı benim dayım Recep Masatlı'nın çok çok selamı var. Yunus Tepeli, Recep Masatlı'nın sana çok selam var. Oğulcan Altınışık, Zeynel ve Apo Altınışık. Altınışık ailesi bizim akrabalarımız. Selam olsun hepsine. Recep Masatlı dayımdan Yunus Tepeli, Oğulcan Altınışık, Zeynel Altınışık, Apo Altınışık'a çok çok selam olsun. İbrahim Eren Erdoğan isteği yayında Gökhan Doğanay söylüyor. Vay şansıma. Öncelikle selamünaleyküm. Biz Etlik'ten Ulaş Erengül ve Enes Keskin. Bu parçamız İlyas Sarıtaş ve tüm arkadaşlarımıza armağan olsun. Gökhan Doğanay, vay şansıma. İbrahim Eren Erdoğan'ın panelinden gelen mesaj. Etlik'ten Ulaş Erengül ve Enes Keskin. Bu eseri İlyas Sarıtaş ve arkadaşlarına armağan ettiler. Gökhan Doğanay, vay şansıma.

0: Ve devam ediyoruz, hız kesmiyoruz arkadaşlar. Mesajlarınız da gelmeye devam ediyor. Resul Aydoğan'ın isteği yayında, İbrahim Düşten bu da gelir bu da geçer, çalar mısınız? EŞ'ye gelsin dedi Resul Aydoğan. Yine Resul Aydoğan, Emre Şener Aslan, dostum sen olmasan da rüzgarın eser. O da bir Ankara'ya yeter. Dostun seni bekliyor. Az kaldı. R.A. dedi. Yani Resul Aydoğan. İlk mesajın Resul şöyleydi. Can dostum Emre Şener'e selam ve duayla. 332 seninle. Bir gün gerçekler hayallerden daha güzel olacak. Sabır kirvem. İbrahim Düşten bu da gelir bu da geçer. Çaldım gitti Resul Aydoğan. Dostlarına, sana, biz dinleyen herkese.
1: Gönlüm düştü bir ataşa, deli dolu.
0: Resul Aydoğan'ın isteği yayında efendim.
1: Gitti kaldım bir başıma, bu da gelir, bu da geçer vay.

0: Murat İnce ile Uzun İnce Yol. Yoldasın, bir şarkı mı istiyorsun? Bir mesajın mı var? Mediamesaj.com'a üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce Yol mesajı seç. İstek şarkını ve mesajını gönder. Sesin radyoda yankılansın. Kurumsal mesajlar için de mediamesaj.com'a üye olun. Murat İnce ile Uzun İnce Yol'da mesajlarınız havada kalmasın. Hemen şimdi mediamesaj.com. Murat İnce ile Uzun İnce Yol. Yoldasın, bir şarkı mı istiyorsun? Bir mesajın mı var? Mediamesaj.com'a üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce Yol mesajı seç. İstek şarkını ve mesajını gönder. Sesin radyoda yankılansın. Kurumsal mesajlar için de mediamesaj.com'a üye olun. Murat İnce ile Uzun İnce Yol'da mesajlarınız havada kalmasın. Hemen şimdi mediamesaj.com.
1: Murat İnce'yi bütün sosyal ağlarda Murat İnce net adreslerinden takip edebilirsiniz.
2: Kentin en özel istasyonunda Uzun İnce Yol devam ediyor.

Ali Kondu kardeşimin mesajı şöyle: selamünaleyküm Murat abi, ben Yasin Eraslan. Sungurlu olan abim Mert Eraslan ve dostlarım Hasan Sandık, Polat Sandık, Yiğit Ünlü, Yaşar Öteyüz, Oğuz Özcan, Cuma Kılınç, Sezer Başvur, İsmail Namlı, Bayram Demir, Mustafa Güler, Bekir Müldür, namı diğer Tokmak, Muhammed Ali Bekdemir, Kubilay Bahtiyar, Oğulcan İleri, Yakup Durmaz, Can Sağlam, Celil Alper, Aygaz, özellikle de aslan kardeşim Bayram Demir'e ve bizi tanıyan tüm dostlara selam olsun dedi Ali Kondu. Bayram Berk panelinden gelen mesaj şöyle: selamünaleyküm abi, Emre Koyuncu ve Deniz Gezerler'e selam olsun. Aslan kardeşlerim, umudunuz eksik olmasın, güzel günler yakındır, Rabbim yüzünüzü eksik etmesin dedi Bayram Berk. Efendim gece devam ediyor. Vokko: selamlar Murat abi, aslan kardeşim Emre Koyuncu'ya, değerli kardeşim Deniz Gezerler'e bol bol selam olsun. En kısa zamanda görüşmek üzere, Allah'a emanet olun. Vokko'nun mesajı da böyleydi. Alican Halıcı ne demiş? Selamünaleyküm Murat abi, sıradaki tüm eserler gönlü güzel kardeşim Emre Koyuncu'ya, kardeşim Deniz Gezerler'e gelsin. Mutlu günler yakın kardeşlerim benim. Alican Halıcı selam olsun. Efe'nin Nurgül'ü ne demiş? Efem, seni çok seviyorum, çok özledim, sabırla özlemle seni bekliyorum dedi Efe'nin Nurgül'ü Efe'sine. Çok sevdiğini söyledi, sabırla özlemle seni bekliyorum, çok özledim Efem diyor Efe'nin Nurgül'ü. Değerli dostlar, programımız her gün 19.01 aralığında cereyan ediyor. Canlı canlı Türkiye genelinde yayındayız, cumartesi pazar dahil. Mesajlarınızı ister bilgisayar ister cep telefonundan mediamesaj.com web sitesine girip üye olduktan sonra radyolar bölümünden Murat İnce yol mesajı bulun. İlk sırada mesaj, ikinci sırada şarkı türkü isteği var. Mediamesaj.com'a gir, üye ol. Radyolar bölümünden beni bul. Programımızın adı Murat İnce yol mesajı bul. İlk sırada mesaj, ikinci sırada şarkı türkü isteği var. Gönder gelsin soru, görüş, öneri, reklam ve sponsorluk anlaşmaları için 552-711-7490 552-711-7490 WhatsApp hattımıza yazabilirsiniz. Ve Karadayı gelmiş. Karadayı nasılsın ya? Karadayı'dan Emirhan Aslan'a gelsin. Ali Şahin'den çok özledim, çaresizim gelsin. Aslan aslandır her zaman, başın dik gönlün ferah olsun, Karadayı arkanda bekliyor şeklinde. Ali Şahin çok özledim, çaresizim geldi. Canlı canlı hem de valla. Karadayı'dan Emirhan Aslan kardeşimize geliyor. Ali Şahin'den çok özledim, çaresizim gelsin demiş Karadayı. Aslan aslandır her zaman, başın dik gönlün ferah olsun, Karadayı arkanda bekliyor. Karadayı can kardeş, işin gücün nasıl gelsin, hakkını helal et bu kardeşine. Sen Karadayısın be. Karadayı'nın

Emirhan Aslan'a selamları var. Ali Şahin'den çok özledim, çaresizim şarkısını armağan etti. Ve dedi ki her zaman başın dik, gönlün ferah olsun. Arabayı arkanda bekliyorum. Eyvallah.

0: Efendim gece devam ediyor. İsmini yazmayan bir dinleyicimiz Arda Berk Akar'ı artık ara diyor. Arda Berk Akar'ı artık ara, sesine ihtiyacımız var. Arda Berk Akar, namı diğer Sarı'yı
1: ben doğarken
0: ara diyor. İsmini yazmayan bir dinleyicimiz, selam olsun Arda Berk Akar'a ve dostlarına. Efendim gece devam ediyor. Zor Bey'in isteği var. Hah, Mustafa Yavuz. Ben boğarken ağlamışım. Gelsin bakalım. Evet, ben Can Göksoğlu. Başar Recep dayım, Erman Altınışık dayıma, İbrahim Şahin, Osman Aslan, Doğukan Kılıçkıran, Yasin Uzun, Eray Bayar, Tahsin Koçer, Mert Can Alıcıoğlu, Tarık Kocaoğlu, Berat Karakurt, Sezer Atamer, bizim yanımızla ilgili düşünenler dünümüze baksın. Ben doğarken ağlamışım, armağan olsun geldi şarkı. Sevgili Ümit Yaşar ve Mustafa Yavuz ağabeyim söylüyor. Ben doğarken ağlamışım. Can Göksoğlu'nun isteği başlar Recep dayısına, Erman Altınışık, İbrahim Şahin, Osman Aslan, Doğukan Kılıçkıran, Yasin Uzun, Eray Bayar, Tahsin Koçer, Mert Can Alıcıoğlu, Tarık Kocaoğlu, Berat Karakurt, Sezer Atamer, kardeşlerine, dostlarına, abilerine armağan olarak geldi. Ben doğarken ağlamışım, armağan olsun.
1: Ben doğarken ağlamışım, düşe kalka büyümüş.

Efendim, bu güzel çalışma Zorbe Evren Dilmaç'tan da Can Göksüoğlu'nun dostlarına, abilerine, kardeşlerine armağan olarak geldi.

0: Selamünaleyküm. Ben Zorbey Evren Dilmaç. Babam Volkan Dilmaç'a saygılarımı, sevgilerimi iletir. Ellerinden öperim. Babamın arkadaşları, dostları Veysel, Mustafa, Eren, Doğuş, Serdar ağabeylerime selam olsun. Saygılarımı, sevgilerimi iletirim. Ağabeylerim Batuhan Kuşbulu, Can Göksoğlu, Burakcan, Baki Karisli, Burak Karisli, Gürbüz Demir, Yalçın Karlı, Furkan Önsal, Bayram Taplak, Tayfur Avcı, kardeşim Hamza Topdemir ve Oğulcan Olgan adını sayamadım. Bütün dostlarıma, ağabeylerime, babam Volkan Dilmaç'a çok selam olsun. Veysel ağabeyimin doğum gününü en kalbi duygularımla kutlarım dedi Zorbey Evren Dilmaç. Ve saygılarımı arz ederim Veysel ağabeyime, nice sağlıklı yaşlara diyor sevgili Zorbey. Biz de Veysel kardeşimizin ad gününü tebrik ediyoruz. Nice sağlıklı yaşlara, ailenle beraber, sevdiklerinle beraber.
1: Vay diley, vay vay vay.
0: Yine bu güzel eserler Zorbey'den Can Göksoğlu'na dostların armağan olarak geliyor.
1: Vay diley.
0: Babacığı Volkan Dilmaç kardeşimin kendisine ve arkadaşlarına yine armağan oluyor. Ahmet Kaya doğum günü. Zorbey Evren Dilmaç, delikanlı kardeşim benim. Aferin amcam. Volkan Dilmaç kardeşimin gözü arkada değil.

Senelerce sana boncuktan kuş yaptım, konacak pencerene. Karakollar beni alır, sorgular gecelerce. Hiç bekleme, belki gelmem, gelemem senelerce. Doğum günün kutlu olsun, mutlu ol senelerce. Sana boncuktan kuş yaptım, konacak pencerene. Karakollar beni alır, sorgular gecelerce.

Selamünaleyküm. Ben Selocan Sarı, namı diğer Sofi. Buradan öncelikle canlı yoldaşlarım İbrahim Özkan, Bilal Güçlü ve değerli kardeşlerim Yalçın Topal, Bedo Hasan Geru, Necoma, Doğukan Kılıçkıran, Berşan Tunçel, Hüseyin Uzun, Kadir İlhan, Efe Mirbey, can dostum Atacan Sırıkaya, Halil Ağarcan, Baray Özbay, Kadircan Poyraz, Burak Çelik, Raşit Göçmez, Mertcan Aramaz, Ali Eser, Bora Yardımcı, Samet Fırat Yalçı, Emir Bulutuma, Doğukan Özel'e, Recep Canım'a, Öztürk Balaban'a ve benim dostum Kenan Başıbütün kardeşime, her zaman yanındayım kardeşim, Kenom, hiçbir şey olmamış gibi devam etsinler. Biz bize yapılanı hiçbir zaman unutmayız. Selam olsun dostlara. İbrahim Düşten, bu da gelir, bu da geçer. Selocan Sarı'dan, namı diğer Sofi'den, dostlarına kardeşlerine armağan olarak geldi. Bu da gelir, bu da geçer. İbrahim Düşten söylüyor.

gece devam ediyor. Murat İnce ile Uzun İnce yoldasınız efendim. Emine Güngör'den Metin Şentürk, Ufuk Güler, Çağatay Tuncer, namı diğer Çeto, şarkı Ferman Akdeniz, Yaralı Kartal. Emine Güngör kardeşimizden Metin Şentürk, Ufuk Güler, Çağatay Tuncer, namı diğer Çeto, şarkı Ferman Akdeniz, Yaralı Kartal. Armağan olsun. Emine Güngör'e ve dostlarına selam olsun.

Yine çıkmaz sokaklar ve caddeler. Yine göz göz görmez tedirgin bir akşam mesrenin sesleri. Yine tutarsızlık. Yine çıkarsızlık. Yine sinirlerimin frekansları bozulmuş karma karışık başım. Anlamadım nedir günahım, nedir suçum. Hiç bitmeyecek mi benim bu çakallarla savaşım? Ulan yok mu bu dünyada dost diyebileceğim, derdimi anlatacağım bir sırdaşım? Vay be! Korkudan telefonunu kapatmış. Belki onu ararım diye babamın oğlu, öz kardeşim. En kötü, en kötüsü beni bir şişe şaraba satan, ismimi okuyan, güvendiğim en yakın arkadaşım. İşte şimdi çalırım, delirdim. Acaba deli taylar gibi çıldırıp dağlara mı çıksam? Yoksa silahımı çıkarıp sokaklarda ateş mi saçsam? Hangi dala güvenip, hangi dalı tutsam? Ya da bir yolunu bulup yavru memleketine mi kaçsam? Ya da bu acayip hayattan vazgeçip beynime iki kurşun mu sıksam? Aklıma çok kötü şeyler geliyor. Hani var ya başını yorganın altına katanlar, yedi sülalesine sevsen lokma gibi yutanlar, kahpeler, kalleşler, aldatanlar, ağlatanlar.

Eline fırsat yerse adamı çatır çatır çatlatanlar. Dost diye elini uzatsam diken gibi batanlar. Menfaat uğruna aklıyı bırakıp haksızları tutanlar. Onurunu şerefini, en kötüsü namusunu satanlar. Bırakın lan. Nerede inceyse orada kopsun. Ne olacaksa şimdi olsun. Zaten ardımda ağlayacak bir garip anam var. Onunla gözyaşları kurumuş.

0: Efendim devam ediyoruz. Merak etmeyin, isteklerinizi yetiştirip öyle çıkacağız. Saat 1'e değin yayınımız devam ediyor. Efe'nin Nurgül'ü öncesi Süleyman Şahin'in bir isteği var. Hatta Meral Balaban öyle söyleyeyim Süleyman Şahin derken yanlışlık olmasın. Ömrümü verdi. Emine Güngör'den Metin Şentürk'e ömrümü verdim. Armağan olarak geldi. Emine Güngör hanımefendiden Metin Şentürk kardeşimize ömrümü verdim. Enver Yılmaz Metin Akkaya söylüyor. Emine Güngör'ün isteği Metin Şentürk'e armağan olsun. Ömrümü verdim dedi.
1: Haderimsin dedim zalim. Ben seni sevdim, seni sevdim.

Ömür dediğin nedir ki gülüm? Paramparça bir yürek, darmadağın bir adam. Ömrümü verdim demiştim. Kaderimsin demiştim. Ölürüm demiştim. Gidersen, dönmezsen ölürüm demiştim. Şimdi diyorum sana, kaderimsin gülüm. Sevdamsın, sevdiğimsin. Ömrümü verdim lan. Ömrümü verdim sana. Kaderimsin dedim sana.

Meral Balaban'dan canı gibi sevdiği yeğeni Öztürk Balaban ve yanındaki tüm arkadaşlarına Ceylan, benim yeşil bağım kurudu, armağan olsun. Öztürk'üm, aslan yeğenim benim, seni çok seviyorum, iyi ki varsın. Kocaman sevgimle sımsıkı sarılıyorum sana, yüzün hep gülsün. Güzel günlerde, güzel şarkılarda buluşmak dileğiyle kocaman selamlar olsun sana dedi. Meral Balaban'dan canı gibi sevdiği yeğeni Öztürk Balaban ve yanındaki tüm arkadaşlarına Ceylan, benim yeşil bağım kurulu armağan olsun. Öztürk'üm, aslan yeğenim benim, seni çok seviyorum, iyi ki varsın. Kocaman sevgimle sımsıkı sarılıyorum sana, yüzün hep gülsün. Güzel günlerde, güzel şarkılarda buluşmak dileğiyle kocaman selamlar sana dedi Meral Balaban. Tabii canı gibi sevdiği yeğeni Öztürk Balaban ve yanındaki arkadaşlarına gönderdi bu şarkıyı.

Selojan, Selojan Sarı namı diğer Sofi. Selojan Sarı namı diğer Sofi ve aleykümselam can kardeşim. Yanında bulunan Aslan ağabeyim Kemal Karaca'dan, en değerlimiz Kenan Başıbütün'e, yoldaşım İbrahim Özkan, Bilal Güçlü, Ali Rahmi Sönmez, Emirhan Keskin, Ali Eser, Yalçın Topal, Hesap Geri kardeşim, Atacan Sarı ya da Atacan Sarıka, Necos Samet, Fırat Yalçı, Baran Özbay, Kadircan Poyraz, Burak Çelik, Bora Yardımcı, Raşit Göçmez, Aslan Emir Bulut, Doğukan Kılıçkıran, Berşom'a, Berşan Tunçeli değil mi? Hüseyin Uzun'a, Halil Ağarcan, Kadir İlhan Doğukan, Kadir İlhan Doğukan Özer ve arkadaşlarım, dostlarıma selam olsun. Gözümüzün gördüğü hiçbir şeyden çekinmedik. Allah'ın izniyle şahıslara takılmayız. Allah'ın izniyle şahıslara takılmayız. Biz yolumuza devam ederiz. Kenom, en yakın zamanda kardeşim, öğlene kadar selam olsun. Tüm dostlara, Sofi her daim yanınızda. Hulya Evrensel, Düşmanlar Pusula. Düşmanlar Pusula. Selojan Sarı'dan namı diğer Sofi'den bütün dostlarına, kardeşlerine armağan olarak geldi. Hülya Evrensel söylüyor. Düşmanlar Pusula.

Ankara'da olan Halil İnce'ye çok selam olsun. Rabbim birbirimizi nasıl sevdirdiyse öyle kavuşursun. Bizi sarım demiş. Seni çok seviyorum bir tanem. Elbet bir gün. Sevilen İnce soyadaşım Halil İnce'ye selamlarını gönderdi. Rabbim birbirimizi nasıl sevdirdiyse öyle kavuştursun bizi sarım dedi. Seni çok seviyorum bir tanem. Elbet bir gün diye de mesajını nihayetlendirmiş. Efe'nin Nurgül'ü, panelimizdeki ismi Efe'nin Nurgül'ü demiş ki çok özledim yarime, Efe'me gelsin, seni çok özledim Selda Bağcan, dön gel bir tanem. Efe'nin Nurgül'ünden çok özlediği yarine, Efe'sine geliyor, seni çok özledim Selda Bağcan, dön gel bir tanem. Efe kardeşim, Nurgül kardeşimden sana geldi. Efe'nin Nurgül'ü Efe'sine, seni çok özledim Selda Bağcan, dön gel bir tanemi armağan etti.

Benim sevgili kardeşim Arda Berk Akar namı diğer Sarı'dan ve sevgili kardeşim Tayfur Avcı'dan bir mesaj var. Arkadaşlar gecenin son mesajı. Geceyi Arda Berk Akar'la bağlıyoruz Tayfur Avcı'yla. Demişler ki kardeşlerim Zor Bey, Evren Dilmaç, Hamza Topdemir'le beraber Ankara'nın merkezi Altındağ'dan başta dayım Volkan Dilmaç olmak üzere. Canımız kanımız Batuhan Kuşbudu, Doğukan Kılıçkıran, Berşan Tunçel, Öztürk Balaban, Kadir İlhan, Burak Karisli, Abdülbaki Karisli, Nurican Göksüoğlu, Furkan Önsal ve nicelerine selam olsun. Biz söz verirsek tutarız, yol kararınca elveda diye. Biz söz verirsek tutarız, yol kararınca elveda diyen haindir. Söz ne kadar önemli değil mi Arda amcam? Tayfur, ben Arda Berk Akar, beni tanıyan tanımayan herkese selam olsun. Güneşli günler yakındır dediler. Ben de gözlerinizden öpüyorum, ellerinden öperim amcam demiş Arda Berk Akar. Tayfur Avcı, gözlerinizden öperim amcam. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Efe Karisli'den. Yokluğun taş olur. Efe Karisli'nin de tanıyanlarının ve Efe Karisli'yi tanıyanlara ve abileri Burak Karisli ve Baki Karisli'ye selam olsun. Efe Karisli'nin de dostlarına ve abileri Burak Karisli ve Baki Karisli'ye selam olsun.

haber, müzik, kültür sanat, yerel ve bölgesel gündem, son dakika gelişmeler, hepsi ve daha fazlası Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te.

Verdiğimiz sözlere artık veda ettiler. İkimizi de terk ettiler. Son kalanlarda dökülecekler gözümden damla damla. Başa çıkamam biliyorum ama ben artık gidiyorum.